çalar İspanya'da her gece raks eder kızlar onun peşinde dudaklar saçlar kastanye gölgesinde hayran bütün kadınlar ona korkusuz matador

yazmadı küstü sevgilere bütün türkülere arenada binlerce